Allah güzel hoş yapmayı, Allah güzel hoş yapmayı. Gene güzel ya güzel. Gel güzel. Gene güzel ya güzel. Gel güzel.